0: Hemen kumbas barında sadece alamanı yapıyorum. Da zor nuzul.
1: İderiyeni de der onda bojotos.
0: Güvene fele fiyatım.
2: Ofjord Radio Kamil. 24 uur per dag, ambiance in het kot.